0: Machi bese ya kudeka. Tala ninga chwa mnukupu vazu, ipi nimu na wazinji.
1: Chamuka edu.
0: Ande, ande, ndimu wani mnukupi.
1: Rubena Solomoni itai karasao sunenga kama sakundi.
0: Wa Solomoni itai karasao. Kwa ime bambo, ndimu nubari hano na bambo domingo, shitai?
1: Epa, ande na sunto ziondi, kututuwa kwa numero yao, kutindiswa kutia bambo domingo karasao kama grazi, kama weduwele.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Kunakunenda basi kutungruku chagga domingo kachitango mwani yani anunga hato kumwani yo atizo onani asipane fuwani manji zino kutipu
0: nani jina don hande
1: aa
0: hapo tipeni bambo Solomoni matimuli mtu nhubi
1: susun henga kamsa kumbia
0: ande tipeni vya mazinji mtu nhubi po ulititini
1: aa kuneno kulibo
0: na itai
1: Kurnani.
0: Kurangako muri kuitai dzulo chish dzulo kali mgobera dzana chishano mukaitai nyamunsi sondo muri kuitai.
1: Chishano tanga tiri kumperakita. Dzulo tanga tiri paomba. Nyamasi tiri pano paomba kudagia nada tenda kuchesi.
0: Okay.
1: Aha.
0: Mazvita apo pamutambo uone uyu mitambo ya nyamusi mbani anawana na kona kwani wanakunda.
1: Ya, kristia surika puluku inangeziri.
0: Ok.
1: Ntao, mwenye ndazwa futi hapo.
0: Nova Jerusalem na Esikapa.
1: Esikapa, ya, chinsini.
0: Kwa napana bana ganyan mtambune?
1: Daiga wina Nova Jerusalem, tinonga dechiti makoro kono, maji chando chanzira hao. Daiga kukuti ya winange chime. Anirangu ino winange chime.
0: Maita basa musala chali ndepa. Eh, musati maenda, mangbana maronzi rai kuna wapukirewa awa.
1: Takando gajira gajiro zirai zirai makarao tambe umpo kwa hii
0: okay
1: ndo zuhukwa to kiriari pano tao anupinda pano ano rigabo
0: ne mchakude ii bambo chingereza muna chinyeta shoshwache muna chita kushisinza
1: izuwa rao
0: ndapote virai zirai chingereza muna chipusa shoshwache
1: zirai ya mbozi tira manye kato naka sindu kuro kwa uche udai
0: ah okay. Hey. Ne, mtawadega. Apo nkuku ina kapi chikeni, right? Waka naote kitchen.
1: Na, kitchen, kitchen, ya imba chona zi.
0: Ah. Nekafunga pedango kitchen ndiyo nkuku.
1: Nada, nada.
0: Oh, mazwita ndepo, musala jadi.
1: Kitchen, ya imba chona kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk